مرا شمس تو خیره منه کیشان خیره مرا خاده یا خوابی که یا عفد

Bo aşitiye, bo dostaniye, bratiye, piştgiriye, bara gaynim bistrin.

Uçadra Babilalı danı serilatı heybeti berkim ala merviki ve sveki danı serilatı. Bedi irosi roşi alayı serilatı müfrezeyi cendirmeyi tabre eskeri ve khilatı. Beli digerin ile Babilalı suvari kovili ve tersü li varayı çili ve teşti takibatı. Ve ne vazı nakim me bergiftin apışına Babilalı vazı dikevim ben hayra bir hayra. O akhalil ki mesan

야, 제가 지금

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Özgür gençlikle özgür geleceğe şiarıyla Kayapınar Belediyesi ve Gelecek İçin Buradayız Derneği'nin beraber düzenleyeceği 1. Peyaz Kültür, Gençlik ve Spor Buluşmalarında 12, 13, 14 Haziran'da bir araya geliyoruz. Açılış 12 Haziran saat 19'da Park 75 açık alanında. Kasım Taşdoğan, Eylül Nazlıer, Simyager, Dengbej Hediye ve Dengbej Berken Zer'in sahne alacağı konserlerle 3 gün boyunca paneller, atölyeler, geleneksel oyunlar ve etkinliklerle kültürümüzü, dayanışmamızı ve umudumuzu birlikte büyüteceğiz. Gelin demokratik ve özgür bir geleceği hep birlikte konuşalım ve inşa edelim.
3: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
4: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar. Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, Bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Yakınınız bağımlıysa, onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
3: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sucdar kerdiş, yansı ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye bir yev tedaviye raştı eşkena bire teriknayene. Yevna rayır mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye ye şare darya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi zerre sümer parki banu kerra. Telefon 0509-929-0566 yanzi alo sev banca suhiri.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
5: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
6: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Roj baş. Selam golab godar ne ja selam dana bako bostan golestan juara be ani baş rozarin khoys be da baş. Shuma sayne veren uchun en chakin khoq zaten hevit kem kum baş men godar en hejas ke kom kele kom en fifi un banomia. Selam golab le servashana veng radio zindi godar ken avda seta da hayat dane ne dane hama devish bad hama chay khoy juwa khwa ala khoy juwa khwa ikutna da joy baş u araba khamashna khwa. Selam golab ma da speaker u godar ken har fifi.

0: Ece Godar Ece denge ki şirin nazdar saçma rahat yaşandıran ve denge Godar kenem ve gerin kerem ken Godar ken Godar Ece.
1: Ezan tatlıcım Bistani Erdişim Selani Dümle hatiye kwe Halos Dün selin et kazım.

0: Reklamlar. Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Yavune Pevina işi Cuanan Espor U Kültürike Dobe Hem Karya Şaradar Ya Peyasi U Komeleya Masemede Ameyohi Tiyaye Beri Organize Kerdiş'te Due Sihiryes U Çaresi Haziran'ı'da Beşyari Bucuane Azad Verbe Ameyohi Azadi Mayene Tehet Mado Due Se Haziran'ı'da Saat Eutine'de Meydane Piruyi Parkı Eutayı Pancı Bu Konseri Kasım Taşdoğan Eylül Nazlıer Simyager Dengbeş hediye u dengbeş berkenzer despeli kere. Yeri rojan madubu panel, karge, çalaki, ukaya adeti, kültüre hu, paştidayişe hu, u hivya hu, piya pil bi kere. Bere mapya derhaki ameyohuk demokratik u azal tekse bi kere, u avan bi kere.
3: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
4: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkirin anji darzandına van, Ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929-0516. Anji, alo 153.
5: www.bambilet.com.tr وی مال پریج بین نکن دشیان روشنه ده و شواره گله کی پیویس به ده bambilet.com.tr ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خزمت ده جبو آگاهین زیده تر مال پرا bambilet.com.tr زیارت بکن
6: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarında Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi
7: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121
0: Reklamları dinle.

0: Ediniz.
1: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

0: Reklamlar. Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim atsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
2: Toyota. Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
5: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
6: Diyekemin hevditinin cuvanan en spor uçancı yinku debehev kariya şarideri yapayası u komeleya emjibus beroje liverin benle darhıstın de dede dozde sezde uçardı püşperede bişiyara bicvanin azat berbisi beroja azat ve emteyn gelhev. Emde dozde püşperede saat evari haftan de kada geçti yaparka hafte u pencan bu konserin Kasım Taşdoğan, Eylül Nazlı Er, Simyager, Dengbeş Hediye u Dengbeş Berkenzer Despevikin. Seyrojan, Emebi Panel, Karge, Çalaki u Lisik Engeleri, Çanda Xue, Hevgiriya Xue u Heviya Xue Behev Remezin Bikin. Verin em Behevre, Derbari Siberojeke Demokratik u Azad de Beaxivin.
7: Eke kesişmayın nezditir ya ki, sucdar kerdiş, yalnız ciraloma kerdiş çaren yu. Tiryakiye, bir yev tedaviye raşti eşkena bire terknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye, ye şaredarya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi, zerre sümer parki, bano kerra. Telefon 0509-929-0566 Yanzi alo sev banca suhiri.
8: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak, ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
9: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing. Radyo Wing.

Radyo Wenk. Radyo Wenk.

0: Reklamlar. Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matik 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
1: Özgür Gençlik'le Özgür Geleceğe şiarıyla Kayapınar Belediyesi ve Gelecek İçin Buradayız Derneği'nin beraber düzenleyeceği 1. Peyaz Kültür, Gençlik ve Spor Buluşmalarında 12, 13, 14 Haziran'da bir araya geliyoruz. Açılış 12 Haziran saat 19'da Park 75 açık alanında. Kasım Taşdoğan, Eylül Nazlıer, Simyager, Dengbej Hediye ve Dengbej Berken Zer'in sahne alacağı konserlerle 3 gün boyunca paneller, atölyeler, geleneksel oyunlar ve etkinliklerle kültürümüzü, dayanışmamızı ve umudumuzu birlikte büyüteceğiz. Gelin demokratik ve özgür bir geleceği hep birlikte konuşalım ve inşa edelim.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
3: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Ving reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Gezdirdi çığ üzerinde. Çekti kılıncın. Böldü çığ ikiye. Güneş dağların üzerinden selam verdi. Ali'nin aşkına. Çıktı içinden iki oğul, bir damat.

0: gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
1: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Ankakent, en iyisi sizin için.
2: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
3: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
6: Radyo Wave.

0: halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
1: Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
2: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: Yavune Pevina işi Cuanan Espor U Kültürü ke Dobe hem Karya Şaradarya Peyasi U Komeleya Masemede Ame Yok İtiyaye Beri Organize Kerdişte Duves Hiryes U Çaresi Haziran'ı de Bişyari Bicuane Azad Verbe Ame Yok Azadi Mayene Tehet Mado Duvesi Haziran'ı de Saat Eutine de Meydan Epiru'yu Parkı Eutayı Bancı Bu Konseri Kasımtaş Doğan Eylül Nazlıer Simyager Dengbiş hediye u dengbiş berkenzer despe bir kere. Yeri rojan madubi panel, karge, çalaki, ukaya adeti, kültüre ho, paştidayışe ho, u hivya ho, piya pil bir kere. Bere mapya derhaki ameyohuk demokratik u azat tekse bir kere, u avan bir kere.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: için.
1: Haber merkezinden iyi günler. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. DEM Parti Ardahan Kongresi'nde konuşan Sezai Temelli, çoklu krizlerin çözüm adresi olarak İmralı'yı işaret ederek umut da çözüm de Sayın Öcalan'dadır. Bir an önce statüsü belirlenmeli ve kısıtlamalar kaldırılmalıdır dedi. Meclis Genel Kurulu'nda söz alan DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç, Sayın Selahattin Demirtaş'a Sayın Figen Yüksekdağ'a sahip çıksaydık ülkenin bu durumunu yaşamıyor olacaktık dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'de mutlak butlan kararının ardından yaşanan tartışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel'i eleştirerek parti içinde uzlaşı yerine ayrışmanın derinleştiğini savundu. CHP Grup Başkanı Özgür Özel temel motivasyonlarının partiden ayrılmak ya da yeni bir parti kurmak değil, CHP'yi geri almak olduğunu belirterek ama kıyamet senaryomuz var, mahkeme bitmiyor, bunlar kurultay yapmıyor, baskın seçim gelmiş, ne yapacağız, doğru adayı çıkartıp koyacağız, bir partiye listeyi vereceğiz ama bu kıyamet senaryosu ifadesini kullandı. Türkiye İşçi Partisi lideri Erkan Baş, Özgür Özel ve ekibi için başka bir yol kalmaması durumunda tip listesini açabileceklerini belirterek, HDP'ye önerdiğimiz şeyin aynısını da CHP'li arkadaşlara da tabii ki öneririz ama sonuçta ben bunun hiç ihtimal dahilinde olmadığının özellikle altını çizeyim dedi. CHP'de mutlak butlanla gelen yönetimin ihraç istemiyle disipline sevk ettiği isimler arasında yer alan Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekilliği sıfatı kaldırıldı. Silivri Belediye Başkanı Bora Balçoğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 kişi yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, beyaz et sektöründe çalışma yürüten 13 şirkete kayım atandığını açıkladı. Bakan Gürlek, yürütülen soruşturma kapsamında serbest rekabet ortamını ihlal ederek fiyatları tüketici aleyhine yönlendirdiği değerlendirilen 32 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri uygulanmıştır ifadelerini kullandı. Kanun hükmünde kararname ile Kocaeli Üniversitesi'ndeki görevinden ihraç edilen Barış Akademisyeni Profesör Doktor Zelal Ekinci 10 yıl sonra görevine iade edildi. Samer Saha Araştırmaları Merkezi'nin yaptığı Diyarbakır Semt Pazarı araştırması kapsamında enflasyon ve maliyet artışının pazar esnafını ciddi biçimde zorladığı, müşterilerin alım gücünün azaldığına yer verildi. Amespor Başkanı Nait Eren, transferlerden kombinelere, taraftarlardan, stadyumun durumuna ve sponsor arayışına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunarak kamp sürecine kadar önemli transferleri bitirmeyi hedeflediklerini ve ligde üst sıraları zorlayan bir takım oluşturmak istediklerini söyledi. Orta Doğu Sinema Akademisi Derneği ile Kayapınar Belediyesi tarafından bu yıl 10.sü düzenlenecek olan Ahmet Belgesel Film Festivali'nin lansmanı Park 75 Taşev'de yapıldı. Diyarbakır'da öğretmen Özgür Ekinci'nin cinayet zanlısı Ramazan Ağaçhanlı Almanya'da yakalandı. Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencisi olan Muhammed B.G. kaldığı KK yurdunda şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Şırnak'ın Beytuşabap ilçesinin Çamheske köyünde kiraladıkları yaylalara hayvanlarını götüren koçerlere asker ve korucular müdahalede bulundu. Yaylaları köy sakinlerinden noter onaylı tapulu bir şekilde kiralayan koçerler hayvanlarını kiraladıkları yaylalara götürdü. Emekli korucu olan Kokel Özdemir, köylülerin yaylalarını kiraya vermesine karşı çıkarak Boğaz Ören Karakolu'nda bulunan askerler ile birlikte koçerleri kiraladıkları yaylalardan zorla çıkardı. Ağrı'nın Bezirhane köyünde 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cenazesi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yeniden görülen davada konuşan anne Şükran Aydemir, Gülistan Doku dosyasını hatırlatarak davanın faili meçhul kalmamasını istedi. Van'da kadın emeğini ve dayanışmasını büyütmek amacıyla 11 belediyenin katkısıyla düzenlenen ve 3 gün sürecek olan Hilberi Kadın Emeği Festivali yarın başlıyor. Van'ın Tuşba Belediyesi ile Serhat Yazarlar ve Edebiyatçılar Derneği işbirliğinde Kürtçe Dil, Edebiyat ve Kitap Günleri düzenlenecek. 18-21 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinlik kapsamında 4 ayrı panel düzenlenecek. Antep'te M.N. isimli erkek evli olduğu Sündüz Ç. ve 3 çocuğuna şiddet uyguladı. Faile esnaf ve komşuları müdahale ederken polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler Sündüz Ç. ve çocukları hastaneye götürürken fail gözaltına alındı. Olaya dair soruşturma başlatıldığı belirtildi. Rusya'nın Kafkas Limanı'nda insansız deniz aracı saldırısına uğrayan Kemerun bayraklı Aster isimli tankerin İstanbul Boğazı'ndan geçirilecek olması nedeniyle boğaz trafiği transit gemi geçişine kapatıldı. Kocaeli'nde Koç Holding'in Amerikan ortaklı şirketi Ford Otosan fabrikasında meydana gelen iş kazasında 3 işçi yaralandı. Antalya Havalimanı'nda Türk Hava Yolları'nın uçağı kaza yaptı. İstanbul-Antalya seferini gerçekleştiren Boeing 777 tipi yolcu uçağının Antalya Havalimanı'nda park yerine yanaştığı sırada sağ kanadının yer radar anten direğine temas ettiği bildirilirken uçaktaki 267 kişi tahliye edildi. Kastamonu'da kanalizasyon çalışması sırasında yaşanan toprak kayması sonucu işçi Şükrü Emre Arslan yaşamını yitirdi. ABD Başkanı Trump, İran'ın petrol deposu Hark Adası'nı ele geçireceklerini söyledi. ABD'nin de aralarında bulunduğu 22 ülke İran'a öldürme, kaçırma ve korkutma eylemlerini durdurma çağrısında bulunarak bu durumu ulusal egemenliğin ihlali olarak nitelendirdi. İngiltere Savunma Bakanı, savunma harcamalarına yeterli destek sunulmadığı gerekçesiyle istifa etti. İran'da İspala Gümrük Kapısı'na yurt dışına çıkış yapmak üzere gelen tırda yaklaşık 1,5 ton uyuşturucu yakalandı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da çocuk ölümlerinin devam etmesini kınayarak ve bunun yeni normal haline gelmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Kanadalı bir anne, kızının yaşamına son vermesinden ChatGPT'yi sorumlu tutarak dava açtı. Bazı bölgelerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 35 derece, Elazığ 31 derece, Mardin 31 derece, Van 25 derece, Urfa 36 derece, Muş 28 derece, Şırnak 30 derece, Batman 36 derece, Hakkari 27 derece, Bitlis 25 derece, Siirt 33 derece, Adıyaman 35 derece. Döviz kurları: Dolar 46.12, Euro 53.52, gram altın 6.214 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.

0: van bilid nokta kom nokta tere. Wi mal pere jibi nekin, de jiyana rojana de ve jiwara gelaki pevis be. De van bilid nokta kom nokta tere de hunde karin hem bilidin şano, sinema, konsert, o çalakiyin çandin yin din bistinin. Hemji huneru keyf xaşi bishopinin o beşar bebin. O ev mal per, zmanik kurdi.
1: Anka kente ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka kent, en iyisi sizin için. Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka kent. En iyisi sizin için. Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor.

0: Reklamlar.
1: www.bumbleit.com.tr Wî malperê ji bîr nekin, di jiyana rojane de wê ji we re gelekî pêwîst be. Di bumbleit.com.tr de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandî yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malpera bumbleit.com.tr ziyaret bikin.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Diyekemin hevditinin cüvanan en spor uçancı yenku de behevkari aşarı derya payası u komeleya emjibu siberoje liverin benle darhıstın de dede dozde sezde uçardı püşperede bişiyara bicivanin azat berbi siberoja azat ve emteyn gelhev. Emde dozde püşperede saat evari heftan de kada güçlü ya parka hefte u bencan bu konserin Kasım Taşdoğan, Eylül Nazlı Er, Simyager, Dengbeş Hediye u Dengbeş Berkenzer despevikin. Seyrojan, emebi panel, karge, çalaki u lisik engeleri çanda xue, hevgiriya xue u heviya xue behev remezin bikin. Verin em behevre derbari siberojeke demokratik u azad de beaxivin.
6: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
7: Eke kesişmayın nezdi tiryaki sucdar kerdiş yanzı ciraloma kerdiş çaren yo. Tiryakiye biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayir mümkünu. Merkezi perverde u şevrumendiyeye tiryakiye Ye şare darya Amedya şaristane girdi. Taha şehitligi Zerre Sümer Parki Banu Kerra. Telefon 0539-929-0566 Yanzi Alo Sev Banca Suhiri.
8: Taryap Tarım. Tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşeri ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 05

0: 0535 329 2308. Taryap'la verim artsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım. Tarımcının yanındaki güç.
1: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matik 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.

0: Diyarbakır'da öğretmen Özgür Ekinci'nin cinayet zanlısı Ramazan Ağaçhanlı Almanya'da yakalandı. Mardin Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencisi olan Muhammed B.G. kaldığı KK yurdunda şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Şırnak'ın Beytuşebap ilçesinin Çamheske köyünde kiraladıkları yaylalara hayvanlarını götüren koçerlere asker ve korucular müdahalede bulundu. Yaylaları köy sakinlerinden noter onaylı tapulu bir şekilde kiralayan koçerler hayvanlarını kiraladıkları yaylalara götürdü. Emekli korucu olan Kokel Özdemir, köylülerin yaylalarını kiraya vermesine karşı çıkarak Boğazören Karakolu'nda bulunan askerler ile birlikte koçerleri kiraladıkları yaylalardan zorla çıkardı. Ağrı'nın Bezirhane köyünde 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cenazesi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin yeniden görülen davada konuşan anne Şükran Aydemir, Gülistan Doku dosyasını hatırlatarak davanın faili meçhul kalmamasını istedi. Van'da kadın emeğini ve dayanışmasını büyütmek amacıyla 11 belediyenin katkısıyla düzenlenen ve 3 gün sürecek olan Hilberi Kadın Emeği Festivali yarın başlıyor. Van'ın Tuşba Belediyesi ile Serhat Yazarlar ve Edebiyatçılar Derneği işbirliğinde Kürtçe Dil, Edebiyat ve Kitap Günleri düzenlenecek. 18-21 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinlik kapsamında 4 ayrı panel düzenlenecek. Antep'te M.N. isimli erkek evli olduğu Sündüz Ç. ve 3 çocuğuna şiddet uyguladı. Faile esnaf ve komşuları müdahale ederken polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler Sündüz Ç. ve çocukları hastaneye götürürken fail gözaltına alındı. Olaya dair soruşturma başlatıldığı belirtildi. Rusya'nın Kafkas Limanı'nda insansız deniz aracı saldırısına uğrayan Kemerun bayraklı Aster isimli tankerin İstanbul Boğazı'ndan geçirilecek olması nedeniyle Boğaz trafiği transit gemi geçişine kapatıldı. Kocaeli'nde Koç Holding'in Amerikan ortaklı şirketi Ford Otosan fabrikasında meydana gelen iş kazasında 3 işçi yaralandı. Antalya Havalimanı'nda Türk Hava Yolları'nın uçağı kaza yaptı. İstanbul-Antalya seferini gerçekleştiren Boeing 777 tipi yolcu uçağının Antalya Havalimanı'nda park yerine yanaştığı sırada sağ kanadının yer radar anten direğine temas ettiği bildirilirken uçaktaki 267 kişi tahliye edildi. Kastamonu'da kanalizasyon çalışması sırasında yaşanan toprak kayması sonucu işçi Şükrü Emre Arslan yaşamını yitirdi. ABD Başkanı Trump, İran'ın petrol deposu Hark Adası'nı ele geçireceklerini söyledi. ABD'nin de aralarında bulunduğu 22 ülke İran'a öldürme, kaçırma ve korkutma eylemlerini durdurma çağrısında bulunarak bu durumu ulusal egemenliğin ihlali olarak nitelendirdi. İngiltere Savunma Bakanı, savunma harcamalarına yeterli destek sunulmadığı gerekçesiyle istifa etti. İran'da İspala Gümrük Kapısı'na yurt dışına çıkış yapmak üzere gelen tırda yaklaşık 1,5 ton uyuşturucu yakalandı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da çocuk ölümlerinin devam etmesini kınayarak ve bunun yeni normal haline gelmesine izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Kanadalı bir anne kızının yaşamına son vermesinden ChatGPT'yi sorumlu tutarak dava açtı. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 35 derece, Elazığ 31 derece, Mardin 31 derece, Van 25 derece, Urfa 36 derece, Muş 28 derece, Şırnak 30 derece, Batman 36 derece, Hakkari 27 derece, Bitlis 25 derece, Siirt 33 derece, Adıyaman 35 derece. Döviz kurları. Dolar 46.12, Euro 53.52, gram altın 6.214 lira. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Reklamlar.
0: Özgür Gençlik'le Özgür Geleceğe şiarıyla Kayapınar Belediyesi ve Gelecek İçin Buradayız Derneği'nin beraber düzenleyeceği 1. Peyaz Kültür, Gençlik ve Spor Buluşmalarında 12, 13, 14 Haziran'da bir araya geliyoruz. Açılış 12 Haziran saat 19'da Park 75 açık alanında. Kasım Taşdoğan, Eylül Nazlıer, Simyager, Dengbej Hediye ve Dengbej Berken Zer'in sahne alacağı konserlerle 3 gün boyunca paneller, atölyeler, geleneksel oyunlar ve etkinliklerle kültürümüzü, dayanışmamızı ve umudumuzu birlikte büyüteceğiz. Gelin demokratik ve özgür bir geleceği hep birlikte konuşalım ve inşa edelim.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
4: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
5: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
6: Ankakent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Ankakent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Ankakent. En iyisi sizin için.
1: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
8: Guhdaren aziz, de mali o kuçeye, de bazaran o parkan, de her deri o her gavi, bu zamane kwe bakıbır, bu kenunu kavnan bebinin. Zamane me her tiştemeye, zamane me hilinu hebunameye.

0: Reklamlar. Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
1: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
2: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr.

0: Diyekemin hevditin en cuvanan en spor uçande yenku de behev kariya şarederiya payasi u komeleya emji bu siberoj eleverin benle darhıstın de dede dozde sezde uçarde püşperede bişiyara bicivanen azat berbi siberoja azat ve emteyn gelhev. Em de dozde püşperede saat evari haftan de kada geçti ya parka hafte u bencan bu konserin Kasım Taşdoğan, Eylül Nazlı Er, Simyager, Dengbeş Hediye u Dengbeş Berkenzer despevikin. Seyrojan, emebi panel, karge, çalaki u lisik engeleri çanda xue, hevgiriya xue u heviya xue behev remezin bikin. Veren em behevre derbari siberojeke demokratik u azad de beaxivin.
1: Tezgel marketlerde 16 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Komeli Ayçiçek 5 litre dar ağız 469 lira 90 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Persilmatik renkli ve beyaz 9 kilogram 329 lira 90 kuruş. Aca çamaşır suyu 5 litre normal 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Reklamları dinlediniz.

0: Reklamlar. Taryap Tarım, tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, Bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşere ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim atsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
1: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkirin anji darzandına olan ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929-0516. Anji, alo 153.
2: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 3340.
3: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe

0: işle.
1: Jinavendan uçayan dembaş. Dosyaya lepersine ya derbari kazaya helikopteri ya sala 2000 nehande kuteda seroke damisiriner BBP Musin Yazıcıoğlu u penşkesin dinmirin jimereşi bu Ankara'ya hatıve guhestin. Slogana 128 milyar dolarlı küne gücü hela CHP ve kampanyaya helbücertin edihat bıkar anin u rehneyin li veziri hazine u darayiye yeberi Berat Albayrak dedi hebun ve ki suçatı hesibandın. Pişti Saledana Albayrak bir yaradatgaha jerin aku tazminata manevi da CHP jihela datgaha desturi ve hatepe jirandı. Cigre Serdozger İstanbul'e Aykut Çelik ve ki Serdozger'e Ankara'ya hattayın kırın. Jibistu Sekesin Kule İstanbul'e de çerçeveye lepirsine le dişi navdarande hatın binçaf kırın, nehji hatın gırtın, şazde kez kudunavvande Beren Saat, Kenan Doğulu, Kerimcan Durmaz u Enis Arıkan jihene beçavdariya dadveri hatın berdan. Dilek Öz u Süreyya Bulut kupişti siyudu sağlan jigirtige hajjinan a Bakurke'ye hatın berdan Balkuşandın Serpevajo'ya aşiti u civaka demokratik u peyama berpirsiyariye kemezin li sermili meye u em amadan eku ya heri baş bıkından. Hodiye Dibistan'a taybet eyle sariyere İstanbul'e piştiku bi müdüre Dibistan'e nikaş kır Güleber'de u müdüre Dibistan'e birincer kır. Hodiye Dibistan'a taybet hata bünçaf kırın gumanbar büsucen hevdana kuştini u ithal kırın, çekirin, frotin ve guhastin anji hebuna ne kanuni u bey destur açek tekemeni u hinçekin bitiş de tavambar kırın tepayin ku gumanbar piştiriye pirsinalı karakola polisan sibedar keve peşberi datkehi. Bu operasyon ekede ku lidiji kriyaren veki sedema zede buna nehek a buhaye u giliyen kheridaran di sektora mirişkande hatine kırın, siyudu kez hatin binçav kırın u jubo sezde şirketan kayyum hatin tayin kırın, şirketin ku kayyum le hatine tayin kırın evin. Banvit, Akpiliç, Bakpiliç, Aspiliç, Bupiliç, Erpiliç, Gedik Pazarlama, Hastavuk, Keskinoğlu, Şempiliç, Orvital, IP u Lezita. Veziri Hazine Udarayi Mehmet Şimşek Diyarkır ku bernameya abori tevişokin cihani u bandorin şerci berdevam dike u gotku pevajoya kemkırına enflasyonu debiçend mehan dereng bimine Şimşek takas kırku kemasiya hesabı heyi dedibine hedefi de bimine u herbuha peyama sedama fikari nine de. Konseya Tenduristi u Evlehiya Kar Diyarkır ku dimha gulanede herikim dısa du dozda karkeran jiyanahuji destane de haman demedera gihand ku dınavbera salen 2013'de u 2026'de herikim 862 zarok de kazayın karde jiyanahuji destane. Benç Endamin, Partiya Sosyalist Abindestan u Federasyona Kumeleyin Cuvanin Sosyalist di çerçeve eli pirsenaku, Jihela Serdozgeriya Komere ya Amede ve Hatiye Desbekir'in de hatın binçav kırın. Navin Kesin Kulu Bajarin Cuda hatın binçav kırın evin. Fahriye Ok, Soner Çiçek, Bensu Özkan, Poyraz Aksu, Urumeysa Batıran, Sedama binçav kırın avan hin naizani. Şarideriya Bajari Mezina Amede Cibu Kondekarin ku dedi 13 Haziran'da Beştari Azmuna Teketina Liseye bibin ve Gwestina Gişti Belaşkır u her bu hal lider Dora Dibistan'an kontrolen denk jikir da ku Kondekar bikaribin de havirdorek beydenktir de Azmunin xwebetin. Lumuşe de pevçuna çektari ya de navbara malbatan de Jiberno Kokuya Ert Kesekmir yekşi bigrani birinter bu. Du kontrolin ku timin polisin şarideriye le bazar u froşkeyin horine yin le rahayı kırında gelek berhemin ku dirokavan a qedandine derbas bubun hatin ditin. Berhemin ku jubu tendrüsya gişti tehdit dikin, je refikan hatin rakırın, cezalı karsazin ku rezignameyan naşopinin hatin birin. Le semsure düşeri navbera du komanda kesek birincar bu. Jin sibe jibo protestokirina paketa dadweri ya dozdemin kutê payîn pêşkeşê nîjdeya giştî ya parlamentoyê were kirin derdikevin kolanan. Parêzgehên ku jin dê li dijî paketê ku mafên wan ên aborî û qanûnî yên wekî mafê nefeka û berdanê hedef digire protesto bikin evin. İstanbul, Amed, Ankara, İzmir, Antalya, Eskişehir, Erzincan, Antakya, Riha, Çanakkale, Bursa, Mersin û Ordu. Balyozê Amerîka a Enqerê û Nûnerê taybet ê Amerîkayê yê Sûriyê Tom Barak li Enqereyê bi Wezîrê Karên Derve Hakan Fidan re civiya. Piştî civînê Barak diyar kir ku hevkariya Amerîka û Tirkiye encamên berbiçav dide. Li Londonê paytexta Îngilistanê koçber û karkerên biyanî li dijî tundîkirina mercên destûra rûniştinê daketin kolanan. Xwepêşandar rêziknameyên nû wekî koletiya modern binav kirin. Tevgera azadiya jinên Afxanî binçavkirinên jinan ên vê dawiyê li Haretê şermezar kir û daxwaza tavilê serbestberdana kesên ku hatine girtin kir. Em gihiştin dawiyan uçeyên xwe biminin dixweşiyê de.
0: Reklamlar. Toyota Professional'un hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresi.

0: da bambilit nokta kom nokta tere. Wî mal perê ji bîr nekin, di jiyana rojane de wê ji we re gelekî pêwîst be. Di bambilit nokta kom nokta tere de hûn dikarin hem bilêtên şano, sînema, konsert û çalakiyên çandî yên din bistînin. Hem jî huner û kêfxweşî bişopînin û beşdar bibin. Û ev malper bi zimanê kurdî, tirkî û îngilîzî xizmetê dide. Ji bo agahiyên zêdetir malpera bambilit.com.tr ziyaret bikin.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, Sujdar kerdiş, yalnız ciraloma kerdiş çaren yo. Tiryakiye, bir yev tedaviye raştî eşkena bire terknayene. Yevna rayir mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiyeye tiryakiye, ye şaredariya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi, zerre sümer parki, bano kerra. Telefon 0599-929-0566. Yanzi, Alo Sev Banca Suhiri.
3: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
4: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
5: Özgür gençlikle, özgür geleceğe şiarıyla Kayapınar Belediyesi ve Gelecek İçin Buradayız Derneği'nin beraber düzenleyeceği 1. Peyaz Kültür, Gençlik ve Spor Buluşmalarında 12, 13, 14 Haziran'da bir araya geliyoruz. Açılış 12 Haziran saat 19'da Park 75 açık alanında. Kasım Taşdoğan, Eylül Nazlıer, Simyager, Dengbej Hediye ve Dengbej Berken Zer'in sahne alacağı konserlerle 3 gün boyunca paneller, atölyeler, geleneksel oyunlar ve etkinliklerle kültürümüzü, dayanışmamızı ve umudumuzu birlikte büyüteceğiz. Gelin demokratik ve özgür bir geleceği hep birlikte konuşalım ve inşa edelim.
6: Tezgel marketlerde 16 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 799 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 879 lira 90 kuruş. Banvit lezzeta tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 329 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Le male u kuçeye, le bazaran u parkan, le her dere u her gavi, bu zamane hu bağıvır, bu kenunu havnan bebinin. Zamane me her tiştemeye, zamane me hilinu hebunameye.

0: Že navenda nuqe janë dhe mbash. Dosjaja li përsine ja darbarje kazaje helikopteri ja sala 2009 hande ku teda seroke da mësriner e BBP Musin Yazıcıoğlu u penç kese ndin mërin jimere şe bu Ankara e hatve guhestin. Slogana 128 milyar dolarlı küne gücihela CHP ve kampanyaya helbücertin edihat bıkar anin u rehneyin li veziri hazine u darayiye yeberi Berat Albayrak dedi hebun ve ki suçatı hesibandın. Pişti serledana Albayrak bir yaradatgaha jerin aku tazminata manevi da CHP jihela datgaha desturi ve hatepe jirandı. Cigri Serdozger İstanbul'e Aykut Çelik ve ki Serdozger'e Ankara'yı hatta inkirin. Jibistu se kesin kule İstanbul'e de çerçeveye le pirsina le dişi navdarande hatın binçafkırın nehji hatın girtin şazde kes kudına vande Beren Saat, Kenan Doğulu, Kerimcan Durmaz u Enis Arıkan jihene beçavdariya dadveri hatın berdan. Dilek Öz u Süreyya Bulut ku pişti siyudu sağlan jigirtige hajjinan a Bakurke'ye hatın berdan Balkuşandın Serpevajo'ya aşiti u civaka demokratik u peyama berpirsiyari yekemezin liser milimeye u em amadane ku ya heri baş bıkından. Hodiye Dibistan'a taybet eyle sariyere İstanbul'e pişti ku bin müdüre Dibistan'e nikaş kır güle berda u müdüre Dibistan'e birincar kır. Hodiye Dibistan'a taybet hata bünçaf kırın gumanbar büsucen hevdana kuştini u ithal kırın, çekirin, frotin ve kuhastın anji hebuna ne kanuni u bey destur açek, tekemeni u hinçekin bitiş de tavambar kırın. Tepayın ku gumanbar piştiriye pirsinalı karakola polisan sibedar keve peşberi datkehi. Tu operasyon ekede ku li diji kriyaren veki sedema zede buna nehek a buhaye u giliyen xeridaran di sektora mirişkande hatine kirin, siyudu kes hatin binçav kirin u jubo sezde şirketan kayyum hatin tayin kirin. Şirketin ku kayyum le hatine tayin kirin evin. Banvit, Akpiliç, Bakpiliç, Aspiliç, Bupiliç, Erpiliç, Gedik Pazarlama, Hastavuk, Keskinoğlu, Şempiliç, Orvital, IP u Lezita. Veziri Hazine Udarayi Mehmet Şimşek Diyarkır ku bernameya abori tevişokin cihani u bandorin şerci berdevam dike u gotku pevajoya kemkırına enflasyonu de biçend mehan dereng bimine Şimşek takas kırku kemasiya hesabı heyi de dibine hedefi de bimine u herbuha peyama sedama fikari nine de. Konseya Tenduristi u Evlehiya Kar Diyarkır ku dimha Gulanede herikim dise du dozde karkeran jiyana xoji destane de haman demede ragihand ku dinavbera salen 2013 u 2026 de herikim 862 zarok de kazayin karde jiyana xoji destane. Penc endamin Partiya Sosyalist Abindestan u Federasyona Kumeleyin Cuvanin Sosyalist di çerçeve ele pirsene ku jihela serdozgeriya komere ya amede ve hatiye desbekirin de hatın binçav kirin. Navin kesin ku le bajarin cuda hatın binçav kirin evin Fahriye Ok, Soner Çiçek, Bensu Özkan, Poyraz Aksu u Rümeysa Batıran Sedama binçav kirin avan hin naizani. Şarideriya Bajari Mezina AMD Jibu Kondekarin ku dedi 13 Haziran'ı da Beştari Azmuna teketina liseye bibin ve gwestina giştiği belaşkır u her buha liderdora dibistanan kontrolen dengji kır da ku Kondekar bikaribin daha virdorek beydenktir de Azmunin xoebetin. Lumuşe de pevçuna çektari yadına bara malbatan de jiberno kokuya ert kesek mir yekşi bigrani birintar bu. De kontrolin ku timin polisin şarideriye le bazar u froşkeyin horine yenle rahayı kırında gelek berhemin ku dirokavan a qedandine derbas bubun hatin ditin. Berhemin ku jubu tendrüstiya gişti tehdit dikin, je refikan hatin rakırın cezalı karsazin ku rezignameyan naşopinin hatin birin. Le semsure düşere navbera du komanda kesek birincar bu. Jin, sibe, jibo protesto kırına peketa dadveri ya dozdemin kutepayin peşkeşi nijde güçlü ya parlamentoya vere kırın derdikevin kolanan. پارزگهین کو جن دل دیجی پاکتی کو مافین وان این آبوری و قانونی ینوکی مافی نفکا و بردانی هدف دگره پروتستو بکن اوین استانبول، آمت، انقره، ازمیر، انتالیا، اسکیشهیر، ارزینجان، انتاکیا، رها، چانککاله، بورسا، مرسین و اردو. بالیوز امریکا انقره و نونر تایبت امریکای یه سوریه تون باراک لانقره به وزیر کارن دروه حاکم فیدان رجویه پیشتی جوینه باراک دیار کرکو هفکاری امریکا و ترکیه انجامین بربچاو دده. ل لندن پایتخت انگلستانه کوچبر او کارکرین بیانی ل دیجی توندی کرن امرجین دستورا رونشتنه داکتن کولانان خوپشاندار ریزیکنامه نو وکی کولیتیا مودرن بناف کرن. تبگر آزادی جنین افغانی بنچاف کرن این جنان این ویداویه ل هرات شرمزار کر او دخوزا تاویل سربست بردانا کسین کو حتنه گرتن کر. هم گهشتن داویان و چه این خواه بمینن دخوشیه ده.
1: Reklamlar. Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matic 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi, uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez, 0434 228 33 40.
0: Özgür gençlikle özgür geleceğe şiarıyla Kayapınar Belediyesi ve Gelecek İçin Buradayız Derneği'nin beraber düzenleyeceği 1. Peyaz Kültür, Gençlik ve Spor Buluşmalarında 12, 13, 14 Haziran'da bir araya geliyoruz. Açılış 12 Haziran saat 19'da Park 75 açık alanında. Kasım Taşdoğan, Eylül Nazlıer, Simyager, Dengbej Hediye ve Dengbej Berken Zer'in sahne alacağı konserlerle 3 gün boyunca paneller, atölyeler, geleneksel oyunlar ve etkinliklerle kültürümüzü, dayanışmamızı ve umudumuzu birlikte büyüteceğiz. Gelin demokratik ve özgür bir geleceği hep birlikte konuşalım ve inşa edelim.
6: Müzik
1: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'da sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0533 968 2120.
4: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
4: Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 3121.
2: Diyekemin hevditinin cüvanan en spor uçancı yenku debehev kariya şarideri yapayası u komeleya emjibus beroje leverin benle darhıstın de dede dozde sezde uçardı püşperede bişiyara bicivanin azat berbisi beroja azat ve emteyn gelhev. Emde dozde püşperede saat evari haftan de kada geçti yaparka hafte u bencan bu konserin Kasım Taşdoğan, Eylül Nazlı Er, Simyager, Dengbeş Hediye u Dengbeş Berkenzer Despevikin. Seyrojan, Emebi Panel, Karge, Çalaki u Lisik Engeleri, Çanda Xue, Hevgiriya Xue u Heviya Xue Behevre Mezimbikin. Verin em Behevre, Derbari Siberojeke Demokratik u Azad de Beaxivin.
3: Anka kentte ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka kentte, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka kent, en iyisi sizin için.
4: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park İçi Taşev. Telefon 0539 929 05 16 veya Alo 153.
5: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
6: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
7: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3 Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
8: Tezgel marketlerde 16 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Komeli Ayçiçek 5 litre dar ağız 469 lira 90 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Persilmatik renkli ve beyaz 9 kilogram 329 lira 90 kuruş. Aca çamaşır suyu 5 litre normal 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
9: Reklamları dinlediniz.

Akım ileç yojari, ateşi hajari. Ez o bekez hore, teynedim eşiha. Vakım ileç yojari, ateşi

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 9-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği toplantıda AİHM'in Demirtaş ve Kavala kararlarını inceledi. Demirtaş ve Kavala'nın derhal serbest bırakılması çağrısını yeniledi. MHP lideri Devlet Bahçeli sürecin dış etkenlere bağlı olarak değişim göstermeyeceğini belirterek kararlı olduklarını belirtti. Bahçeli, CHP'deki duruma ilişkin de CHP'nin iç sorunu gibi görünen meseleler aynı zamanda devlet ve milletin de sorunudur dedi. İçişleri Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında tutuklu yargılanan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in dile getirdiği çıplak arama iddiaları ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki ana dili Kürtçe olan bir adayla çıkmak istemeyebilirler, biz burada ortaklaşmayabiliriz sözlerine sert tepki gösterdi. Sakık, bu ifadelerin 10 yıllardır mücadele ettikleri ayrımcı zihniyetin bir dışa vurumu olduğunu söyledi. Narin Güren cinayetine ilişkin 15 sanığın suçluyu kayırma suçundan yeniden yargılandığı davada gelişme yaşandı. Avukatların mazeret bildirerek katılmadığı duruşma Ekim'e ertelenirken istinaf kararıyla dosyada tutuklu sanık kalmadığı ortaya çıktı. 5 yılı aşkın süredir kayıp olan Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. ABD'de yakalanan ve Türkiye'ye iadesi beklenen Umut Altaş'ın işaret ettiği noktalarda JAK ekipleri tarafından arama çalışmaları yürütülüyor. Çocukların çalışma yaşamından uzak tutulması çağrısında bulunan İnsan Hakları Derneği, çocuklar ucuz iş gücü değildir, yerleri, okullar, oyun alanları ve özgürce gelişebilecekleri yaşam alanlarıdır dedi. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akçaçıpulo, vakıflara tanınan vergi muafiyetlerinin siyasi amaçlarla kullanıldığı ve kamu kaynaklarının belirli çevrelere aktarıldığı yönündeki iddiaların araştırılması için meclise meclis araştırması önergesi sundu. Önergede özellikle son yıllarda muafiyet süreçlerinde artan merkezileşme, denetimsizlik ve kayırımcılık iddialarının aydınlatılmasını istedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2021 yılında Batman'da işlenen Mehmet Şirin Çelik cinayetine ilişkin faili meçhul dosyasının yeniden ele alınan çalışmalar sonucunda aydınlatıldığını, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. İstanbul Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde hakim Aslı Kahraman'ı silahla yaralayan savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan ikinci kez hakim karşısına çıktı. Savcılık sanığın 20 yıldan 42 yıla kadar hapiste cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada Kılıçarslan'ın savcıya ve babasına yönelik sert sözleri dikkat çekti. İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Beyoğlu'nda bulunan baro binasında 12. yargı paketinde getirilmesi planlanan nafaka, boşanma, aile arabuluculuğu düzenlemesine dair basın toplantısı düzenledi. İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi, kadınların kazanılmış haklarının tartışmaya açtırılmasına tepki gösterdi. Matematik öğretmeni Mustafa Gürel'in dijital yayın platformu Netflix'e karşı açtığı tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme, Güler'in görüntülerinin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Netflix'in toplam 1 milyon 950 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Tarihi Suriye'sinde uzun süredir tartışma konusu olan kaldırım işgallerine karşı kapsamlı bir çalışma başlattıklarını belirten Diyarbakır Büyükşehir Eş Başkanı Serra Bucak, Sur'daki işgal sorununa karşı yeni bir komisyon oluşturduklarını söyledi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarihi Sur ilçesinde artan ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçede son bir haftada 100 yeni çöp kovası monte edilirken 50 deforme olmuş kova yenileriyle değiştirildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesi ile Rojava'nın Kamışlo kenti arasında bulunan sınır kapısının önümüzdeki hafta açılacağı belirtildi. Van'da 3 gün sürecek Hilberi Kadın Emeği Festivali'ne katılanlar, kadın emeğinin görünürlüğü için mücadele edeceklerini söyledi. Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ikisi ağır, 3 kişi yaralandı. İngiliz Reuters haber ajansı, ABD ve İran arasında savaşı durdurmaya yönelik mutabakat zaptının pazar günü Cenevre'de imzalanabileceğini aktardı. İran medyası, ABD ile mutabakat taslağının yeni detaylarını yazdı. Onaylanmayan taslağa göre İran, ABD'den 300 milyar dolar tutarında tazminat istedi. İsrail Başbakanı Netanyahu, başbakanlık görevinde olduğu sürece İran'ın nükleer silah sahibi olmayacağını ifade etti. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar. Çingu çing çiçirin gu çing çingu çing çiçirin gu çing çingu çing çiçirin gu

0: renk denge şmal.
1: Reklamlar.
2: www.bumblebee.com.tr وی مال پریج بی نکن دشیانه روشنه ده و شواره گله کی پیویس به ده بامبلیت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چاندین ین دن بستینن همشی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی، ترکی و انگلیزی خدمت ده ده شبا آگاهین زیده تر مال پرا بامبلیت نقطه کم نقطه تره زیارت بکن
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Gelecek güneşle doğuyor.

0: Varyap Tarım. Tarım ve bahçeciliğin en güvenilir adresi. 12 ay taksit seçenekleriyle tüm zirai ilaçlarda toptan fiyatına perakende satış. Stil testere ve çapalar bayisi, Bolat çapalar bayisi, orijinal stil bayisi. Kaliteli ürün, uygun fiyat, güler yüzlü hizmet için hemen gelin. Kokusuz ve lekesiz ev haşere ilaçları için Taryap Tarım doğru seçim. Yeni Sanayi Mahallesi, Bağdere Caddesi numara 1 Taksim 1, Eski Sinema Batısı 0535 329 2308. Taryap'la verim atsın, cebiniz rahatlasın. Taryap Tarım, tarımcının yanındaki güç.
1: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdarkirin anji darzandına olan ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajare mezin a Ahmedi. Taha şehitlike, parka sumeri, mala bikevir. Telefon 0539-929-0516. Anji, alo 153.
2: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: Yavune pevina işi cuvanan espor u kültürü ke dobe hem karya şaradar ya peyasi u komeleya masemede ame yok ihtiyaye beri organize kerdişte duves hiryes u çaresi hazirane de beş yari bucuvane azad verbe ame yok azadi mayene tehet. Mado duvesi hazirane de saat ehutine de meydane piruyi parke ehutayı pancı bu konseri Kasım Taşdoğan, Eylül Nazlıer, Simyager, Dengbeş Hediye u Dengbeş Berken Zer Despe bir kere. Yeri rojan madu bir panel, karge, çalaki, ukaya adeti, kültüre ho, paştidayışı ho, u hivya ho, piya pil bir kere. Bere mapya der haki ameyohuk demokratik u azad tekse bir kere, u avan bir kere.
4: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
2: Reklamları dinlediniz.
5: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 9-11 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirdiği toplantıda AİHM'in Demirtaş ve Kavala kararlarını inceledi. Demirtaş ve Kavala'nın derhal serbest bırakılması çağrısını yeniledi. MHP lideri Devlet Bahçeli sürecin dış etkenlere bağlı olarak değişim göstermeyeceğini belirterek kararlı olduklarını belirtti. Bahçeli, CHP'deki duruma ilişkin de CHP'nin iç sorunu gibi görünen meseleler aynı zamanda devlet ve milletin de sorunudur dedi. İçişleri Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında tutuklu yargılanan Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in dile getirdiği çıplak arama iddiaları ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusundaki ana dili Kürtçe olan bir adayla çıkmak istemeyebilirler, biz burada ortaklaşmayabiliriz sözlerine sert tepki gösterdi. Sakık, bu ifadelerin 10 yıllardır mücadele ettikleri ayrımcı zihniyetin bir dışa vurumu olduğunu söyledi. Narin Güren cinayetine ilişkin 15 sanığın suçluyu kayırma suçundan yeniden yargılandığı davada gelişme yaşandı. Avukatların mazeret bildirerek katılmadığı duruşma Ekim'e ertelenirken istinaf kararıyla dosyada tutuklu sanık kalmadığı ortaya çıktı. 5 yılı aşkın süredir kayıp olan Gülistan Doku'ya ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. ABD'de yakalanan ve Türkiye'ye iadesi beklenen Umut Altaş'ın işaret ettiği noktalarda JAK ekipleri tarafından arama çalışmaları yürütülüyor. Çocukların çalışma yaşamından uzak tutulması çağrısında bulunan İnsan Hakları Derneği, çocuklar ucuz iş gücü değildir, yerleri, okullar, oyun alanları ve özgürce gelişebilecekleri yaşam alanlarıdır dedi. DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Ceylan Akça Çupulo, vakıflara tanınan vergi muafiyetlerinin siyasi amaçlarla kullanıldığı ve kamu kaynaklarının belirli çevrelere aktarıldığı yönündeki iddiaların araştırılması için meclise meclis araştırması önergesi sundu. Önergede özellikle son yıllarda muafiyet süreçlerinde artan merkezileşme, denetimsizlik ve kayırımcılık iddialarının aydınlatılmasını istedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2021 yılında Batman'da işlenen Mehmet Şirin Çelik cinayetine ilişkin faili meçhul dosyasının yeniden ele alınan çalışmalar sonucunda aydınlatıldığını, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 11 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. İstanbul Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde hakim Aslı Kahraman'ı silahla yaralayan savcı Muhammed Çağatay Kılıçarslan ikinci kez hakim karşısına çıktı. Savcılık sanığın 20 yıldan 42 yıla kadar hapiste cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada Kılıçarslan'ın savcıya ve babasına yönelik sert sözleri dikkat çekti. İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Beyoğlu'nda bulunan baro binasında 12. yargı paketinde getirilmesi planlanan nafaka, boşanma, aile arabuluculuğu düzenlemesine dair basın toplantısı düzenledi. İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi, kadınların kazanılmış haklarının tartışmaya açtırılmasına tepki gösterdi. Matematik öğretmeni Mustafa Gürel'in dijital yayın platformu Netflix'e karşı açtığı tazminat davası sonuçlandı. Mahkeme, Güler'in görüntülerinin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle Netflix'in toplam 1 milyon 950 bin lira tazminat ödemesine hükmetti. Tarihi Suriçe'sinde uzun süredir tartışma konusu olan kaldırım işgallerine karşı kapsamlı bir çalışma başlattıklarını belirten Diyarbakır Büyükşehir Eş Başkanı Serra Bucak, Sur'daki işgal sorununa karşı yeni bir komisyon oluşturduklarını söyledi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, tarihi Sur ilçesinde artan ziyaretçi yoğunluğu nedeniyle temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İlçede son bir haftada 100 yeni çöp kovası monte edilirken 50 deforme olmuş kova yenileriyle değiştirildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesi ile Rojava'nın Kamışlo kenti arasında bulunan sınır kapısının önümüzdeki hafta açılacağı belirtildi. Van'da 3 gün sürecek Hilberi Kadın Emeği Festivali'ne katılanlar, kadın emeğinin görünürlüğü için mücadele edeceklerini söyledi. Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu ikisi ağır, 3 kişi yaralandı. İngiliz Reuters haber ajansı, ABD ve İran arasında savaşı durdurmaya yönelik mutabakat zaptının pazar günü Cenevre'de imzalanabileceğini aktardı. İran medyası, ABD ile mutabakat taslağının yeni detaylarını yazdı. Onaylanmayan taslağa göre İran, ABD'den 300 milyar dolar tutarında tazminat istedi. İsrail Başbakanı Netanyahu, başbakanlık görevinde olduğu sürece İran'ın nükleer silah sahibi olmayacağını ifade etti. Haber merkezimizin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar.
1: Eke kesişmayın nezdi tiryaki, sujdar kerdiş, yansıcıra loma kerdiş çaren yu. Tiryakiye, biyev tedaviye raşti eşkena bire teriknayene. Yevna rayır mümkünü. Merkezi perverde u şevrumendiye ye tiryakiye, ye şaredarya amediya şaristane girdi. Taha şehitligi, zerre sümer parki, banu kerra. Telefon 0599-929-0566 Yanzi alo sev banca suhiri.
2: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
3: Diyekemin hevditinin cüvanan en spor uçancı yenku debehev kariya şarederiya payası u komeleya emjibus beroje liverin benle darhıstın de dede dozde sezde uçardı püşperede bişiyara bicivanin azat berbisi beroja azat ve emteyn gelhev. Emde dozde püşperede saat evari haftan de kada geçti ya parka hafte u bencan bu konserin Kasım Taşdoğan, Eylül Nazlı Er, Simyager, Dengbeş Hediye u Dengbeş Berkenzer Despevikin. Seyrojan, Emebi Panel, Karge, Çalaki u Lisik Engeleri, Çanda Xue, Hevgiriya Xue u Heviya Xue behevre mezimbikin. Varın em behevre, derbari siberojeke demokratik u azad de beaxıvin.
4: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
5: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matik 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
6: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve şube 3 Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik Organik Yaşam Merkezi.
7: Toyota Professional'ın hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. Pro Ace ailesi vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
8: Toyota Pro Ace ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
9: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
0: Fitli, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
10: Tezgel marketlerde 16 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Dana kıyma kilogramı 799 lira 90 kuruş. Dana kuşbaşı kilogramı 879 lira 90 kuruş. Banvit lezzeta tavuk kilogramı 99 lira 90 kuruş. Karacadağ yerli peynir kilogramı 329 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
11: Reklamları dinlediniz.
12: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
2: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
3: Özgür gençlikle özgür geleceğe şiarıyla Kayapınar Belediyesi ve Gelecek İçin Buradayız Derneği'nin beraber düzenleyeceği 1. Beyaz Kültür, Gençlik ve Spor Buluşmalarında 12, 13, 14 Haziran'da bir araya geliyoruz. Açılış 12 Haziran saat 19'da Park 75 açık alanında. Kasım Taşdoğan, Eylül Nazlıer, Simyager, Dengbej Hediye ve Dengbej Berken Zer'in sahne alacağı konserlerle 3 gün boyunca paneller, atölyeler, geleneksel oyunlar ve etkinliklerle kültürümüzü, dayanışmamızı ve umudumuzu birlikte büyüteceğiz. Gelin demokratik ve özgür bir geleceği hep birlikte konuşalım ve inşa edelim.
4: www.bumbled.com.tr We mal perejbi neken de jana roşana da ve şuara gelaki pevisbe. De bumbled.com.tr de hunde karan hem biletin şano, sinema, konsert o çalakiyin çandin yen den bistinin. Hemşi huner u keyf haşi bişopinen o beşar beben. O ev mal per, bismani kurdi, Türkî o İngilizî hizmet edede. Jibo agahiyen zedetir mal pera bumbled.com.tr ziyaret bikin.
5: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restorant. Adres Dicle Kent Villaları. 252. Sokak numara 19. Telefon 0533 968 21 20.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Le male u kuçeye, le bazaran u parkan, le her dere u her gavi, bi zimane xo baxıbır, bi kenunu xevnan bi binin. Zimane me her tişteme ye. Zimane me hilinu hebuna me.

0: Reklamlar.
1: Yakınınız bağımlıysa onu suçlamak ya da yargılamak çözüm değildir. Bağımlılık doğru tedaviyle aşılabilir. Başka bir yol mümkün. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Madde Bağımlılığı Danışmanlık ve Eğitim Merkezi, Şehitlik Mahallesi, Sümer Park içi Taşev. Telefon 0539 929 0516 veya Alo 153.
2: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent, en iyisi sizin için.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar fırsatlarıyla her işin üstesinden gelin. ProAce ailesi, vergi levhalı müşterilere özel 900 bin liraya 6 ay %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. İşinizi bambaşka yere taşıyacak ticari araç fırsatları Haziran ayı boyunca Toyota Plaza Kardelen'de. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarı'nda. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
6: Tezgel marketlerde 16 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Komeli Ayçiçek 5 litre dar ağız 469 lira 90 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Persil Matik renkli ve beyaz 9 kilogram 329 lira 90 kuruş. Aca çamaşır suyu 5 litre normal 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Burada her şey çok taze, burada her şey organik. Karacadağ Peynircilik'te günlük inek ve koyun yoğurdu, günlük köy sütü ve az tozlu Karacadağ örgü peyniri, kahvaltı sosları ve ev yapımı reçeller, dut ve üzüm pekmezi, karakovan balı ve gıdaya dair her şeyi bulabilirsiniz. Üstelik buradaki her şey %100 organik. Ayrıca karacadağpeynircilik.com.tr web sitemizden güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Şube 1, Bağcılar Mahallesi, Çevlik Caddesi. Şube 2, Fırat Mahallesi, Mezopotamya Caddesi. Ve Şube 3, Bağlar Peynir Pazarında. Karacadağ Peynircilik, Organik Yaşam Merkezi.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Yavune Pevina işi Cuanan Espor U Kültürü ke Dobehem Karya Şaradarya Peyasi U Komeleya Masemede Ameyohi Tiyaye Beri Organize Kerdiş'te Duves Hiryes U Çaresi Haziran'ı'da Beşyari Bıcuvane Azad Verbe Ameyohi Azadi Mayene Tehet Mado Duvesi Haziran'ı'da Saat Eutine'de Meydan Epiru'yu Parkı Eutayupancı Bu Konseri Kasım Taşdoğan Eylül Nazlayer Simyager Dengbeş Hediye U Dengbeş Berken Zer Despebi Keri Yeri Rojan Mado Bı Panel Karge Çalaki Ukaya Adeti Kültüre Xo Paştidayışe Xo U Hivya Xo Piya Pil Bı Keri Beri Mapya Der Hakkı Ameyohik Demokratik U Azad Teqse Bı Keri U Avan Bı Keri
4: Diyekemin hevditinin cüvanan en spor uçancı yenku debehev kariya şarederiya payası u komeleya emjibu siberoj eleverin benle darhıstın de dede dozde sezde uçardı püşperede bişyara bicivanin azat berbi siberoja azat ve emteyn gelhev. Emde dozde püşperede saat evari haftan de kada geçti ya parka hafte u bencan bu konserin Kasım Taşdoğan Eylül Nazlı Er Simyager, Dengbeş Hediye u Dengbeş Berkenzer Despebikin. Seyrojan, Emebi Panel, Karge, Çalaki u Lisik Engeleri Çanda Xue, Hevgiriya Xue u Heviya Xue Behev Remezin Bikin. Veren em Behevre, Derbari Siberojeke Demokratik u Azad de Beaxivin.
5: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21
6: Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Oruçoğlu Ayçiçek Yağı 4 litre 369 lira 95 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram 279 lira 95 kuruş. Tat Baldo Pirinç 5 kilo 399 lira 95 kuruş. Ayka Yerli Mercimek 5 kilo 199 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
7: Heke keseki neziki ve tiryak be, sujdar kirin, anji dar zandına van ne çare seriye. Tiryaki bun, binijdariyeke rast te derbas kirin. Reyeke din pekane. Navenda şeurmendi u perverdehiya tiryaki buni, ya şaradariya bajar emezin a amedi. Taha şehitlike, parka sumeri, malab kevir. Telefon 0539-929 0516 Anji Alo 153
0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
8: Mezopotamya'dan Ege'ye uzanan kadim sofraların ruhunu taşıyan lezzetler Zeytun Restoran'ta sizleri bekliyor. Tam 100 çeşit meze, yüzyılların mutfak kültüründen süzülen eşsiz tatlar, her biri özenle hazırlanmış, her biri ayrı bir lezzet yolculuğu. Kürt, Ermeni, Rum, Süryani ve Akdeniz mutfağından seçkin mezeler, sofranıza renk, sohbetlerinize lezzet katıyor. Ayrıca ızgara çeşitleri, saç tava, kuzu incik, kavurma ve daha nicelerini Zeytun Restoran'da tadabilirsiniz. Ailenizle, dostlarınızla keyifle vakit geçireceğiniz özel bir adres. Zeytun Restoran, adres Dicle Kent Villaları, 252. Sokak, numara 19. Telefon 0...

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler. Kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur. Kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı başlıyor. Merhabalar, merhaba sevgili Venk Radyo dinleyicileri. Bu akşam da ben Sarye ile Göçebe Ezgiler programımız başlıyor. Dışarıda hayat belki koşturmacayla, belki de kendi sessizliğiyle akıp gidiyor. Ve ben Sarye, Venk Radyo'da cuma akşamları ve pazartesi akşamları ruhunuza dokunacak şarkılar ya dünya müzikleriyle sizlerin karşınızdayım. İlk olarak sizleri doğunun mistik ezgileriyle harmanlanmış, şiir gibi bir şarkıyla buluşturmak istiyorum. İran'ın sevilen gruplarından Palet Band'in de solistliğini yapan Omid Nemati'nin hafızalara kazınan o eşsiz eseri, Seda Yenkon. Yani dilimizdeki anlamıyla, çevirisiyle Seslen Bana. Omid Nemati bu dizelerde kaleme aldığında aslında hepimizin kalbindeki o derin yalnızlığa ve bitmek bitmeyen kış gecelerini ayna tutuyordu. Seda Yenkon, umutsuzluğun en koyu anında sevgiliye seslenmenin, ona adıyla hitap etmenin insana nasıl bir yuva olabileceğini anlatıyor şarkıda. Şarkı adeta karanlık bir odaya giren ilk güneş ışığı gibi başlıyor. Zaten çevirisi de "Gülümse ey sabah aydınlığı, bu upuzun gecenin ardından" diye devam ediyor. Düşünsenize, hayatın fırtınalı gecelerinden geçmişsiniz. Yüreğiniz kurumuş bir çölü andırıyor. İşte tam o an sevdiğiniz insanın bir kelimesi, bir bakışı sizi umudunuzu yeşertmeye yetiyor. Omid Nebati'nin o kadife sesinden dökülen şiirsel Farsça kelimeler, Kaveh Afag'ın dokunuşlarıyla birleşince ortaya ruhunuzu dinlendirecek, sizi kendi iç dünyanızda bir yolculuğa çıkaracak bir başyapıt çıkıyor. Şimdi karşınızda Omid Nebati, Seda Yenkon sizlerle.

İlkin ilk şarkımız Ümit Namati'den geldi. İran'dan bir şarkıyla başladık. Şimdi sınırların çok ötesine, Batı Afrika'nın kadim kabile hafızasına doğru gitmek istiyorum. Arka planda tellerinden adeta su damlaları süzülen enstrümanın adı kora. Gambiya ve Mali topraklarında bu çalgıyı çalmak tam 700 yıldır babadan oğula geçen, kadınların dokunamadığı kutsal ve ataerkil bir toplumsal yasaydı. Ta ki sona sahneye çıkıp o tellere parmaklarını dokundurana kadar. O 7 asırlık bir erkek hegemonyasını sadece yetenekleriyle değil soyunun kültürel sorumluluğunu omuzlayarak kıran ilk kadın kora virtüözü. Şimdi dinleyeceğimiz Carabi eseri Mandinka dilinde tutkulu aşk ya da sevgili anlamına geliyor. Ama bu ezgi sıradan bir romantizmin çok ötesinde. 60'larda Mali halkının sömürgeciliğe karşı kazandığı o bağımsızlık mücadelesini, özgürlüğe duyulan o büyük aşkın simge şarkısı. Sonra Jobarte'nin kora telleriyle kurduğu bu bağ, bir kadının kendi kültürünü yok saymadan, tam tersi onu tüm dünyaya haykırarak nasıl dönüştürebileceğinin en saf kanıtı. Dinlerken ritmin içinde yankılanan o köklü tarihi hissetmeniz dileğiyle diyorum ve karşınızda Afrika'nın ezber bozan güçlü kadını Sona Jobarte ve Carabi sizlerle.

Şimdi Doğu Afrika'ya gideceğiz. Doğu Afrika'nın kızıl topraklarına. Kulak verdiğimiz bu hipnotik tını Kenya'nın batısındaki Luo halkının yüzyıllardır toprağa fısıldadığı kadim bir şarkı. Dinleyeceğimiz 8 telli lirin adı ise Nyatiti. Bu enstrümanın tellerini vuran ve tek bir enstrümanla koskoca bir evren inşa eden isim ise sanatçı Kenyalı ozan Ayub Ogada. Seslendirdiği Kotbiro kendi ana dilinde çok yalın ama bir o kadar da hayati bir gerçeğe aykırıyor. Şarkı Yağmur Geliyor. Büyük şehirlerde yaşayan bizler için yağmur bazen ıslanmak ya da trafiğe takılmak ya da bir işkence haline gelebiliyor ki hele son dönemlerde. Ancak Okada'nın coğrafyasında yağmur, yaşamın, bereketin, ölüm kalım savaşının ta kendisi. Şarkı gökyüzünün rengini değiştiğini, uzaktan şimşeklerin çaktığını gören bir çobanın köyüne yaptığı aceleci ve şefkatli çağrıyı taşıyor. Yağmur yaklaşıyor, çocukları güvenli yere alın, sığırlara hırlara getirin diyor şarkıda. Aslında yapaylaşan bu dünyada unuttuğumuz o en ilkel refleksleri, doğaya duyulan o saf saygıyı ve gökyüzünün sesini dinleme zorunluluğunu hatırlatan bir başyapıt aslında bu. Sözlerini anlamasak bile ruhunuzun çok iyi bildiği o eski topraklara dönüyoruz. Ayub Ogada'nın Nyatitisi'nden dökülen damlalarla baş başasınız. Karşınızda Kotbiro şarkısı.

Ahmet akşamında vakit ilerliyor ve Göçebe Ezgiler'deyiz. Venk Radyo'dayız. Ben Sariyeli. Programımız devam ediyor. Afrika'daydık. Şimdi Akdeniz'in dalgalı sularından yükselen, dramatik ve derin bir kadının sesine sığınacağız. Mikrofonumuzda bir dönemin askeri diktatörlüğüne karşı şarkılarıyla meydan okumuş, ülkesinden sürgün edilse de sesinin gücü parmaklıkları aşmış efsanevi bir kadın var. Maria Faranturi. Sanatçı bu kez meydanlarda kalabalıkları coşturmuyor, tam tersine insanın ruhunun en mahrem, en kuytu odasının kapısını aralıyor. Seslendirdiği eserin adı Tu Mistico, yani Türkçe telaffuzuyla sır. Dünyaca ünlü müzisyen Ross Dailey'nin doğunun makamsal derinliğiyle ördüğü bu beste, alelade bir aşk şarkısı değil. Bu parça insanın en çok sevdiğine bile fısıldayamadığı seni seviyorum cümlesinin hafifliğine feda etmek istemediği o kutsal sessizliği anlatıyor. Faranturi'nin adeta bir tiyatro sahnesindeymişçesine derinlerden gelen vokali, kelimelerin bittiği yerde başlayan o büyük insani gizemi içimize işliyor. Şimdi kendimizden bile sakladığımız o derin sırlara dokunma zamanı. Maria Faranturi, Tu Mistico sizlerle.

Maria'nın o slow, hafif hafif sesinden sonra şimdi kıpır kıpır bir şarkı var. Havana'nın rengi solmuş, sıvası dökülmüş ama neşesinden hiçbir şey kaybetmemiş arka sokaklarına gideceğiz. Müzik tarihinin en mucizevi geri dönüş öykülerinden biri. Yaşları 80'e dayanmış, köşelerine çekilmiş ve unutulmuşken hayatın ellerinden tutup onları dünya sahnelerine çıkardı o dev çınarlar. Buena Vista Social Club. İbrahim Ferrer'in müzik ve hayat dolu sesiyle devleştirdiği bu eserin adı ise Candela, yani ateş. Şarkının hikayesi aslında ilginç. Evinde yangın çıkan ve yetişin itfaiye çağırın yanıyorum diye bağıran bir adamın feryadını anlatıyor. Fakat Küba müziğinin doğası da tam olarak biraz burada ortaya çıkıyor. En büyük felaketleri, yoksullukları, acıları bile dansa, ritme ve yaşam coşkusuna dönüştürebiliyorlar. Bu parça zamanın ve imkansızlıkların, yaşlandırmadığı ruhların, damarlarında akan o sönmeyen kıvılcımların şarkısı. İçinizdeki neşeyi körüklemek için sesi biraz daha açacağız. Buena Vista Social Club, Candela şarkısıyla sizlerle olacak.

Şimdi bir kadın grubu var. Yani kadınların ağırlıklı olduğu bir grup var. Rengarenk kıyafetleri, yöresel takılarıyla bir grup. Savaşların, sınırların ve sürgünlerin ötesinde kadınların ev içinde kurduğu devasa ve sessiz barikattan yükseliyor bu sesler. Brezilyalı topluluk Mavaca, asırlar önce İber Yarımadası'na sürgün edilen seferat Yahudilerin neredeyse unutulmaya yüz tutmuş bir dili var, Ladino. Ve bu eser de Ladino dilinde yazılıyor. Şarkının ismi kulağa oldukça şaşırtıcı geliyor. Şarkı Siete Modos de Gisar Las Berenjenas. Yani çevirisi patlıcan pişirmenin yedi yolu. Evet, yanlış duymadınız. Dinleyeceğimiz şarkı aslında bir yemek tarifi, ritmik bir yemek tarifi. Ancak bu eserin arkasında muazzam bir kadın hafızası yatıyor. Erkeklerin yazdığı o resmi tarih, savaşları ve sürgünleri kaybederken, kadınlar kültürlerini, neşelerini, dillerini ve kimliklerini mutfakta yemek kazanlarının başında birbirlerine bu şarkıyı söyleyerek korumaya çalışıyorlar. Mavaca'nın polifonik o kadın sesleri, Akdeniz'in asırlarca dolaşan bu göçebe kadın neşesini ve direnişini evlerinize konuk edecek. Kadınların tarihe attığı o lezzetli ve ritmik imza ile baş başasınız. Karşınızda Mavaca, Siete Modos de Gisar Las Berenjenas sizlerle.

Yine bu topraklara geldik. Sırada bedeli sürgünlerle, yasaklarla ve baskıyla ödenmiş ama tek bir geri adım atmamış dik duruşun çığlığı var ki çoğunuzun da aslında bildiği kadın sanatçılardan bir tanesi. Tunus sokaklarında, gaz bombalarının ve barikatların arasında, elinde hiçbir silah olmadan sadece çıplak sesiyle binlerce insanlara marşlar söyleten o korkusuz kadın, Emet Matdouti sizlerle olacak birazdan. Seslendirici eserin adı ise Zalem, yani dilimizdeki karşılığıyla zalim. Bu şarkı stüdyoların o konforlu ortamlarında değil, baskının ve adaletsizliğin tam merkezinde, tiranların yüzüne karşı haykırılmak üzere yazılmış. Tunus Arapçasının o köşeli, vurucu ve adeta bir kılıç gibi keskin yapısı, o Amelie'nin sistematik göz kafesinden kopup gelen ezgisiyle, vokaliyle, Zalem şarkısı sadece bir Orta Doğu ezgisi olmaktan da çıkıyor. Dünyanın neresinde olursanız olun, haksızlığa uğramış tüm insanların, ezilen tüm insanların bir protestosu haline geliyor. Ruhunda özgürlük taşıyanlar için geliyor Emel Matdouti, Zalem sizlerle.

Şimdi biraz daha Avrupa'nın kuzeyli sisli ormanlar, kuzeydeki sisli ormanlarına, mitlerin ve efsanelerin ağaç fısıltılarıyla yaşatıldığı o kadim topraklara gideceğiz. Alman bir topluluk var Faun, bizi modern zamanların o yapaylığından kurtarıp, koparıp, antik çağların o dolunay ritüellerine davet ediyor adeta ki kliplerinde de öyle. Almanca bir kelime olan Federkleid, yani tüyden elbise ya da tüy giysi gibi bir anlama geliyor bu şarkıların ismi. Şarkı eski Kelt ve Cermen halk hikayelerinde sıkça rastlanan büyülü bir anlatıyı temsil ediyor. Sırtında tüyden pelerini geçirdiği an bir kuşa dönüşüp, yeryüzünün tüm sınırlarını reddederek gökyüzüne kanat açan özgür kadın ruhlarını anlatıyor. Faun, antik çalgıların hipnotik ritimleriyle bizler aslında şunu hatırlatıyor. O şehir hayatının duvarları arasında sıkışıp kalan o modern tırnak içerisindeki o modern insan, doğanın sesine ve kendi içindeki o vahşi, özgür ruha yeniden dönmek zorunda. Zihnimizi sınırlardan arındırarak gökyüzüne doğru kanat açacak bir şarkıyla Faun ve Federkleid sizlerle.

Ve bugün de Venk Radyo'da Göçebe Ezgiler programının sonuna geldik. Son şarkımız sizlerle olacak. O modern insan uzun zamandır bağını kopardı o en eski akrabalarımıza, yani toprak anaya geri dönüyoruz. Sanatçımız Danit, duru ve adeta su gibi akan sesiyle yükselen Cuatro Vientos, yani İspanyolca'da dört rüzgar demek. Hemen belirteyim, bu parça bir müzik listesinin üst sıralarında oynatmak, dinlemek için de yazılmış. Bu eser Amazon ormanlarının derinliklerinde, şamanik şifa seremonilerinin yeryüzünün ruhuna şükretmek için söylenen, hatta yaşatılan bir dua ritüeli. Şarkının her bir kıtası dünyanın dört bir yanından esen rüzgarların insan ruhuna getirdiği hediyeleri fısıldıyor. Dağlardan esen rüzgar berraklık getiriyor. Yağmur ormanlarından esen rüzgar kadim hafızayı canlandırıyor. Çölün rüzgarı derin bir sessizlik bahşederken, okyanusun rüzgarları insana özgür kılıyor. Şimdi arkanıza yaslanın, gözlerinizi kapatın ve derin bir nefes alın. Bırakın o dört rüzgar ruhunuzdaki tüm ağırlıkları, tüm sorunları, sıkıntıları götürsün. Kendinizi doğaya bırakın ve Danit Cuatro Vientos'la birlikte derinlere dalın, ruhunuzun derinlerine diyorum. Evet sevgili Venk Radyo dinleyicileri, Göçebe Ezgiler programımız da bu akşam sona erdi. Kendinize iyi bakın, hafta yine farklı şarkılarla, farklı dillerle, kültür ve kimliklerle karşınızda oluncaya dek hoşçakalın.

0: Göçebe Ezgiler programı sona erdi.
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Reklamlar. Tezgel.com'da 5-18 Haziran tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Ariel Matik 7 kilo 349 lira 95 kuruş. Fairy hepsi bir arada 60'lı tablet 329 lira 95 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre 149 lira 95 kuruş. Silen kağıt havlu 12'li 119 lira 95 kuruş. Tezgel.com, grubumuz sizin için.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Halk Ekmek Fabrikası çok yakında hizmete açılıyor. Nevroz Park'ın yanı Bağcılar'da kurulacak modern üretim tesisiyle uygun fiyatlı ve kaliteli ekmek artık herkes için daha erişilebilir olacak. Şehrin 40 farklı noktasında kurulacak satış büfeleriyle halkımız taze ekmeğe kolayca ulaşabilecek. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, halkımız için, halkımızla birlikte.
4: Gelecek güneşle doğuyor. Diyarbakır'da üretim yapan Sungatek Enerji, yüksek verimli güneş panelleriyle temiz ve güçlü enerji sunuyor. Evinizde, tarımsal arazinizde, elektriği kullandığınız her yerde. Yüksek elektrik faturalarından tamamen kurtulun. Sungatek Enerji, enerjide özgürlüğün adı. 0850 777 31 21.
5: Tezgel marketlerde 16 Haziran'a kadar sürecek büyük indirimler sizi bekliyor. Komeli Ayçiçek 5 litre dar ağız 469 lira 90 kuruş. Zeki Osmancık pirinç 5 kilogram 379 lira 90 kuruş. Persil Matik renkli ve beyaz 9 kilogram 329 lira 90 kuruş. Ace çamaşır suyu 5 litre normal 149 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Reklamları dinlediniz.
6: Radyo Wang.

0: 的选择。
1: Novent, vengeşme.

Çocukluğum çıraklıkta geçti, kirpas içinde. Gençliğim korsan yürüyüşlerde, eylemlerde. Hapse erken düştüm, çokla erken tanıştım. Küçük voltalardan bıktım, usandım. Şimdi uçsuz bucaksız ovalarda, adımlarımı saymadan, geriye dönüp bakmadan, usanmadan, bıkmadan, deli taylar gibi koşmak istiyorum. Ve görüyorsun ki aşkı beceremiyorum. Beni kendi halime bırak yavrucuğum. Ben yolumu nasıl olsa bulurum. Upuzun çayırlarda yalın ayak koşmak istiyorum. Saçlarım rüzgara konuk, yüzüm dağlara dönük. Göğsümün çeperini ölümle sınayan esaret. Ve yüreğimi yararcasına, ve yüreğimi yararcasına zorlayan cesaret.

0: mısın?
1: Koşmak, egzozların, molozların, yağmaların kıyısından, onca insafsızlıkların, onca haksızlıkların, manzarasızlıkların, parasızlıkların, Allahsızlıkların kıyısından, kimseye ve hiçbir şeye değmeden ciğerlerimi yok edercesine koşmak istiyorum. Yerken içerken, meşgile kendinden geçerken birileri, namlunun ucunu görünce sıvışırken birileri, biriler ölüp biriler rutuk atarken köşe yazılarında,
0: kavga etmeden, bir daha tutuklanmadan ve küfür etmeden kafamı kırarcasına koşmak istiyorum.
1: Avucunu son bir defa ağlamadan tutmak istiyorum. Gözlerim yüzüne küskün,